Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Ah senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanım.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen su-

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-800-5560. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Lidersiz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Doğan Emlak Grup olarak

0: Bankası'nın Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi numara 310 B blok kapı No 20 İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Ofisi haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la baş başa görüşmesi ve yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısına katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden sarmalın sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, bu mutabakatla dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmayı, karşılıklı işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fahiş sit aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme ile sit aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Arjantin'den yola çıkan MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen salgına ilişkin vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumdadır dedi. İran Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi. Söz konusu saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi. ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Umman Denizi'ne doğru geri çekildikleri kaydedildi. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, Euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir Bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cuma Ali Aras imzasıyla.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun. Evet.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta.

0: tipliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Şehir Kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta ellerden çıkan enfes lezzetlerimizi denemeye davetlisiniz. Tava, ızgara, pide, meşhur Adana. Sizleri de bu lezzet şölenine bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432-0000.
4: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu sabah iş yeri sahibine "ben artık gelmeyeceğim" mesajı attığı tespit edildi. Dosyaya giren teknik incelemelerde eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakav'un Doku'nun telefonundaki etkinlikleri kendi Google hesabı üzerinden Rusça komutlarla takip ettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 ayında 2264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Birimlerince bir önceki döneme kıyasla %106 artışla 34 milyar 203 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla. Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
3: Yemek hazır. Aç değil misin?

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Doğan Emlak Grup olarak daire arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, Kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan, Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
4: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini arttıracağını duyurdu. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Doğan Emlak Grup

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Şehir kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta ellerden çıkan enfes lezzetlerimizi denemeye davetlisiniz. Tava, ızgara, pide, meşhur Adana. Sizleri de bu lezzet şölenine bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432-0-0.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
5: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sun.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535-334-9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini arttıracağını duyurdu. Spor. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Mersin'de Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Şehir Kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta ellerden çıkan enfes lezzetlerimizi denemeye davetlisiniz. Tava, ızgara, pide, meşhur Adana. Sizleri de bu lezzet şölenine bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432-0-0.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362-428-0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi. Ben seni görmenin, ben seni sevmenin cezasındayım.

0: Taşancı reklamları sunar. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Menteş Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Ayak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi. Spor. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Şehir kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Usta ellerden çıkan enfes lezzetlerimizi denemeye davetlisiniz. Tava, ızgara, pide, meşhur Adana. Sizleri de bu lezzet şölenine bekliyoruz. Sipariş ve rezervasyon 432-0000.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz.

Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan, Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis, sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 @Atakent Dönercisi.
2: Şehir kulübü yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamakta.

0: yenilendi. Yepyeni yüzümüz ve uzman kadromuzla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan 0-0.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

Hasan'ın mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Bizleri 105 frekansından ve internet üzerinden yurt içi yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz.

Yine Samsun T-Tipi kapalıda yatan sevdiğim adam Umut Demir'i. Der misin bir gün kusura bakma, çok beklettim ama geldim, buradayım, yanındayım. Hadi koy başını omzuma, sarıl bana, geçti her şey diye seni çok seviyorum Umut Demir, ruhumun sevgine ihtiyacı var. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. İhsan ulaştırmış mesajını. Diğer bir mesajımız İhsan'dan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. İhsan ve sevdikleri için de geliyor. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda mesajlarınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz. İlerleyen saatlerde çok yoğunluk oluştuğu için şarkıları yetiştirmek bile zor oluyor sevgili dinleyiciler biraz. O nedenle mesajlarınızı 20.00 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz sevdiklerinizi, sevenlerinizi.

İyi yayınlar ailede koğuşunda yatmakta olan İbrahim Efe Özkan'dan abilerim Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Samet Yıldırım, Umut Öztürkan, Durukan, Hasan Can Kızıldırmak için Yol Yemez türküsünü armağan ediyorum. Varlığınız daim olsun, hepinize selamlar diyor İbrahim Efe Özkan'dan, armağan oluyor.

Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden iyi yayınlar. Eyüphan'dan 3 gecedir yatamadım adlı parça istiyorum Samsun T-Tip'inde. C22 koğuşuna yatan Seyfullah Başkurt'a doğum günü hediyesi olarak armağan ediyoruz. Abisi Alper, yengesi Pınar ve Demir ve Defne yeğenlerinden armağan olsun. Abisi Alper, yengesi Pınar, yeğenleri Defne ve Demir'den armağan olsun diyorlar ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinize açıldı Astrova Spor Salonu. Sevgili dinleyiciler, spor severleri duyurulur. Tutku FM bünyesinde ve mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırayla yer vereceğiz A'dan Z'ye. Tüm mesajlarınızı bir kez daha hatırlatmış olalım. Selamünaleyküm, ben Burak Kola. Aleykümselam Burak. Kavak Açık'ta yatmakta olan kardeşim Kaan Kola, Kaan Can Özküçük için, Mertcan Öztürk için, Tutkucan Uysal, Mehmet Deniz, özgür günlerde görüşmek üzere, buluşmak üzere inşallah diyor. Burak Kola ve sevdikleri için alıyor sırayı. Yaşanmayan günler var şarkımız.

İyi yayınlar, ben Alihan Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu TTP Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse'yi, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muki Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalın'a, Kadir Eres, Kaan Durukan ve tüm A7 koğuşuna armağan olsun Ayçi her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun ve sevdikleri için giriyor.

Bastrova Spor Salonu spor salonunda yarım saatimizi geride bırakmış bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden 0542-744-6555'ten sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sona yazın lütfen ve ayrıca zaman zaman saatli istekler de geliyor. Yine o şekilde saatli istekler de en sona yazmaları gerekiyor ekranda görebilmemiz için. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, oğlum Alihan Coşkun ve tüm Aidi Koğuşuna "Ben Yandım Siz Yanmayın" şarkısı mümkünse harman olsun diyor. Ayşe her yerde Yalçın Coşkun'dan gelsin diyor.

elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım sen yanma.

0: olan şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Günler uzadı, hava yeni karardı sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz. En güzel şarkıların adresinde 8 Mayıs Cuma gecesinde radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Gece yavaş yavaş yeni başlıyor. İyi yayınlar, ben Emine Nur Aktuman. Samsun A14 koğuşunda bulunan Aslan Kocam Mehmet Emin Aktuman'a "Dağlarına Kar Olurum" şarkısını armağan ediyorum. Emine Nur Aktuman'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Cem Arlı. Bütün sevdiklerime, radyo dostlarına sıradaki şarkılar armağan olsun diyor Cem Arlı ve sevdikleri için de geliyor. Alihan Coşkun mesajını ulaştırmış, aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki şarkıları diyor. Alihan Coşkun için de geliyor ayrıca.

7:41 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Emine Gökmen. A3'te yatan canım kızım prensesim Gamze Yelkovan. Ben iyiyim kızım, babanla konuştuk, onun da selamı var. Seni çok seviyorum kalbim, senli. Güzel kızım benim, merak etme, her şey güzel olacak. Sen yeter ki iyi ol. Allah'a emanet ol kendine, çok dikkat et prensesim. Ve Aslı Duman'a ve Çağla'ya gelsin özgür günleri inşallah. Rüya gibi şarkısı, kızım bu şarkıyı senin için armağan ediyorum diyor Emine Gökmen'den. Armağan ediyor. Ve Ahyan alıyor sırayı. Asturva Spor Salonu sponsorluğunda.

Emre Gökmen ve sevdikleri için geldi. Şarkımız ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar, iyi ki varsın Tutku FM. 105.0 ben Ankara kız. Kimse bilmez neler yaşadığımı, kendime bile anlatamadım. Sensiz çığlıklarımı, içimde kopan fırtınaları, özlemi. Ama bir tek şeyden vazgeçmedim. Bir gün sana kavuşacağım. Umudumdan C5'te Resul Dal Bey için Kimse Bilmez şarkısını rica ediyorum diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Sırayla mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tutku FM Kavak Çocuk Gençlik ve İnfaz Kurumu A10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Efe Eren Güneş'e ve kader ortaklarına çok çok selamlar. Özgürlük servetiniz olsun. Kendine iyi bak şarkısını rica ediyorum. Kardeşim Efe Eren Güneş için gelsin diyor.

0: İyi yayınlar Tutku FM 105.0 Ahmet Sait Baboğlu'na eserin oldum şarkısına armağan olsun. Yüreği korkak olanlar gizli yaşasın, biz dillere destan yaşayacağız. Sevgilim seni çok seviyorum, ben iyiyim merak etme, haftaya kavuşmak dileğiyle Ahmet Sait Baboğlu'na armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Yener Abir Koşunan, Seda Nur Ateş, A8'de bulunan Halil Arana, sen hala kalbimin en güzel köşesindesin, her gece uyurken üzerini örtüyorum. Canberk abi görüşüme gelsin. Ali Kırık'tan ben seni severken çocuk gibiyim şarkısını armağan ediyorum. Suudi Nur Ateş'ten armağan olsun diyor.

askerlerim, oyuncaklarım. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Kutku FM 105.0 yayınlar. Ben A24. Koğuşuna yatmakta olan Caner Aktan, 1 yaşına giren oğlum Aybars. Caner Aktan bu güzel gününde yanında olamadım babam, özür dilerim. Şu yalan dünyada tek gerçeğim oğlum Aybars Caner Aktan ve eşim Emel Aktan'dır. Sizleri çok seviyorum. Nice güzel yaşlarını hep birlikte kutlamak nasip olsun inşallah oğlum. Caner Aktan ve sevdikleri için geliyor Müslüm Gürses yorumu.

0: sen geleceğe yaratılmış da varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Astaroba Spor Salonu Atakom'da hizmetinize sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında 21.05 yaptığı saatlerimizi yayınımız gece yarısına kadar devam edecek bu gece ve ayrıca yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar kara kız. Aklımı aldığın mantıklı düşünemiyorum. Şimdi tek düşündüğüm şey sana kavuşacağım gün. Bu hasretin içinde en çok da sana sarılmayı özledim. Çünkü ben hala bütün yolların sonunda bize kavuşmak olduğuna inanıyorum. Her şeyim C5'te Resul Dalbey için armağan ediyorum bu parçayı diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, sizin aracılığınızla şu anda bizi Bayrampaşa'da dinlemekte olan kızım Zümra, oğlum Ömer, onları çok seviyorum. Çok özledim annem Semra Turan. Anneler gününü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Şafak türküsü anneme armağan ediyorum. C8 Bayrampaşalı Alper Gün'den armağan olsun diyor. Alper Gün mesajını ulaştırmış. Sonrasında diğer bir mesajımız, sevgili dinleyiciler, bizlere ulaşan. İyi yayınlar Salih, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Emeğinize sağlık diyor.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım girişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı şunlar varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum üşük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın, belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı, sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke
1: İyi yayınlar, merhabalar. Ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Evdeyiz, çocukların iyi. Herkesin sana çok selam var, seni çok seviyoruz. Az sabret, seni oradan alacağız kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, sırayla tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz sevgili dinleyiciler bu güzel gecede. 21.21 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında ve bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde sesimizin ulaştığı her yerde dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize tekrar radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar canım kardeşim, seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana, Yasin Samsun Kapalağı 14 koğuşunda yatan Mehmet Emin Akduman kardeşime gelsin. Senden vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum. Mehmet Emin Akduman'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Kadir Sefa, Kereş ve Manolya Topal'dan kapalı T tipinde yatmakta olan Yakup abimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Özlenden reisim, bu kadar kalabalığın içinde yalnız değilsin, Allah'ıma emanetsin, Töz Gönder Bana şarkısını armağan ediyoruz diyor Kadir Sefa, Kereş ve Manolya.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı TTPA 26 koğuşunda yapmakta olan her şeyi Emirhan Kaplan'a Yakya şarkısını armağan etmek istiyorum. İnsan bir kurşunla ölmez belki ama ben senin bakışlarına binlerce kez öldüm. Sevdiğim seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Seni bu hayata tek güvenebileceğin Allah'ıma emanet ediyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ve kibariye alıyor sırayı.

İyi yayınlar canım kardeşim Enes Yoruhlu'ya ve veriyorum Günden Güneş şarkısını armağan ediyorum. Canım kardeşim seni çok seviyorum buradan. Bundan sonraki hayatında seni hep güzellikler bulsun. Her zaman yanındayım. Biricik ablası Sema Nur'dan armağan olsun Enes Yoruhlu'ya bu parça diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Burak Bulut yorumu.

yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakom'da hizmetinizde. Astrova Spor Salonu spor severleri duyurulur Tutku FM bünyesinde. İyi yayınlar A1 koğuşundan Rabia Karadağ, C22 koğuşundan Erzat Başkantar'a selam olsun, özgürlüğümüz, servetimiz olsun, yalnız değilsin diyerek mesajını sonlandırıyor Rabia Karadağ. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi açık, ceza infaz kurumunda yatmakta olan Bıraşan Altun, baktığım yerde olmasam bile gözümün daldığı her yerde sen varsın güzel gözüm Ebrar Eda, özü temizden armağan olsun diyor. Bu parça Ebrar Eda, özü temiz ve sevdikleri içinde geliyor.

Karakız'dan her şeyim, C5'te Resul Dal Bey'e ve koş arkadaşlarına armağan olsun. Allah kurtarsın hepinizi, iyi yayınlar diliyorum diyor. Karakız'dan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımız, yanım oğlum seni çok seviyorum bu şarkı annenden. Sana gelsin Samsun Kapalı. A14 koğuşunda yatağın Mehmet Emin Akduman oğluma. Sende kalmış şarkısı armağan olsun Mehmet Emin Akduman'a diyor.

diğer bir mesajımız. YNR Kapalı C22 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum. Aramanı bekliyorum, seni çok özledim. Aklım hep sende, seni çok seviyorum bir tanem. Onur İhtiyaroğlu, Onur Akkaya, Sezgin Pala, Yener Dündar, Selim Güven, Caner Barutlu, Çelal Sakay, Enes Çoruhlu'ya selam ederim. Fatma Temiz'den Emre Temiz'e ve C27 koğuşuna armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız. Selamünaleyküm, ben Emre Toprakçı. Aleykümselam buradan. Abi kardeşlerime selam olsun. Can parçam, can dostum. Samet Ayna kardeşimize de can yoldaşım şarkısı armağan olsun diyor. Kotanız olduğu için güzel bir şarkı gönderiyoruz. Başka Emre Toprakçı için de geliyor.

Takviye değil kavuşacağımız güne inanıyorum. Takvime değil kavuşacağımız güne inanıyorum. Şimdi zaman seni biraz bizden aldı. Belki ama hayallerimizi alamadı. Sen güçlü dur. Ben her gece dualarımda seni özgürlüğüne bir adım daha yakın görüyorum. Bir gün bütün bu sessizlik bitecek ve biz yarım kalan tüm görüşlerimizi tamamlayacağız. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Armağan Olsun Biliyor Musun parçası diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramı, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Esat Özdemir. Aleykümselam Esat Özdemir. Öncelikle reisim İbrahim Yeşilyurt, Erhan Çakır, Türkan Deri, Yasin Kara. A30 koğuşuna kadar bile yaptım abilerim. Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman, Kemal Can Dindar, Onur Pazi, Can Parçam, Ramazan Öztürk'e, Kaan Düzgün, İsmail Korata, Emrullah İnce, Ege Efil, Akın Aksoy, Hasan Haluk Yılmaz, Yusuf Köneçoğlu, Fikret Ölmez, Enes Işıtan için, Halil İbrahim Torun için, Harun Çakır'dan Erhan Çakır'a armağan olsun bu parça diyor.

0: Hüzün olgunu aştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi sevgili dinleyiciler. 21.56 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ikinci saatimizdeyiz. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da bulunan sevdiğim adam Umut Demir'e sen ve ben bizden başka hiç kimsenin anlamayacağı bir hikayeyiz. Dünyadaki hiçbir mevzuya merakım yok, sana kavuşmak, seninle birlikte olmak bana her şeyden değerli. Seni çok seviyorum Umut Demir, ruhumun sevgine ihtiyacı var, vazgeçemem şarkısını armağan ediyorum Umut Demir için diyor.
1: Hasret bana göre değil, yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın, bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem, vazgeçemem, vazgeçemem.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimizi sevgili dinleyiciler, 22.01 saatlerimiz ve bu saat itibariyle Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Şeval'den Barış Sandalcı'ya Çağırın Gelsin şarkısını rica ediyorum. Onu çok seviyorum. Şeval'den Barış Sandalcı'ya armağan oluyor ve bugün de şurma alıyor sırayı.

Şeval'dan Barış Sandalcı'ya armağan olduğu Ebru Gündeş yorumu sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A'dan Z'ye sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Onur Baş, değerli abi kardeşlerim, C27'de Emre Temiz, Sezgin Pala, A14'te Selim Güvencaner, Balıtlı, Enes Yoruldu, Hasan Emüce, Emirhan Kara, Çetin Kalaycı, Anıl Güler, Anıl Kılıç, Uray Yılmaz, Celal Saka, Utkan Seçkin, Yusuf Güderoğlu, Zafer Sevinci, Hamdi Çelik, Yasin Yangöz, Samet Gıcıllı, C3'te Murat Demir'e, Kürşat Türköz'e, İsmet Baş, selam ederim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Onur Baş için geliyor.

0: Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar diliyorum arkadaşım Volkan Kocaman'a. Selam olsun, ben de seni seviyorum Doğu. Güzel şarkılar armağan olsun Volkan Kocaman'a diyerek mesajını sonlandırmış Doğu'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız. Mehmet Akif bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Mehmet Akif için de geliyor. İyi yayınlar A26'da yatan eşim Taner Şahin'i. Ayrılık uzun özlem ağır ama biliyorum ki sabreden kalpler bir gün yeniden buluşacak. Seni çok seviyorum, çok özledim. Kendine iyi bak, olur mu? Yolumu bekleyen sevdiklerin var. Yolunu bekleyen sevdiklerin var. Her şey senin uğruna, eşim Taner Şahin'e gelsin diyor.
2: Tutku FM.

İyi yayınlar, ben Karakız. Sen iyi bak kendine. Gördün işte, kimsem yok senden başka. İçindeki çocuğun ellerini hiç bırakma ve sımsıkı tut ellerimi. Seni çok seviyorum C5 koğuşunda her şeyim Resul Dal Bey için. Ben razıyım. Şarkısı armağan olsun, Allah'ıma emanetsin diyor ve Karakız için gidiyor.

Tutku FM 105.0'yı yayınlar. Samsun Açık'ta yatmakta olan Burakcan, Altun'dan Evrar, Eda Özetemiz'e baktığım yerde olmasam bile gözümün daldığı her yerde sen varsın güzel gözüm. Özlemek bazen bir ömre sığıyor. Benim seni görmem lazım şarkısı sana armağan olsun diyor.

Zor günler elbet geçecek, yeter ki umudunu kaybetme güçlüdür. Çünkü güzel günler sandığından daha yakın. Burada seni düşünen ve iyi olmanı isteyen biri var. Bir gün tüm bu günleri geride bırakıp rahat bir nefes alacağız. Az sabır kurban oldum. Evlahi Açın'dan Kübra Ataş'a bir selam sal. Parçası armağan olsun diyor dinleyicimiz. Emrah Yalçın da yalnız bırakmıyor Kübra Ataş'a, mesajlarını her akşam göndermeye devam ediyor. Ve bu güzel türküyü de sevenleriyle buluşturuyoruz.

22.30 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Samev Gayrimenkul Atakum'da Çobanlı'da yeni adresinde hizmetinize sevgili dinleyiciler Tutku FM bünyesinde emlak alın ve satımlarınıza güvenli liman Samev Gayrimenkul. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0

Evet, mesajı onuruna göre gelen mesajları şu anda sevgili dinleyiciler 15 dakika 20 dakika içerisinde yayınlıyoruz. WhatsApp üzerinden mesajları sevdiklerinizle buluşturuyoruz. 0542 744 6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar Samsun T tipi, Kapalı'da bulunan sevdiğim adam Umut Demir'i seninle konuşabilecek kadar heybetli değildi belki kelimelerim ama senin ruhunu derinden sallayacak kadar derindi hissettiklerim. Seni çok seviyorum Umut Demir, ruhumun sevgine ihtiyacı var diyor ve Umut Demir için gelsin ölümüne yürürüm şarkısı diyor.

Geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Özlü sayfamız, özlü sayfamdan, kalpten kalbeden yazmış olduğum bir şiiri bugün sizlerle paylaşıyoruz. Taze bir şiir bugün yazıldı. Sizler de özlü sözleri seviyorsanız Instagram'da ve Facebook'ta özlü sözler yeni yazarak takip edebilirsiniz sayfamı. Ayrıca özel sayfam kalpten kalbe taner şeklinde. Sevdana, sevdaya fazla güvenme, bir gün alır gider seni. Bugün gülen gözlerinde hasret arar birilerini. Kalbime dokunursan sessizliğim olur sesin. Bir gün beni anlarsan geç olur bazı hisler için. Yıllar usulca geçer, hatıralar kalır geriye. Bir insanı kaybedince anlarsın değerini sen de. Üstüme fazla düşme, üstüme fazla düşme. Yorgun bir kalbim var benim. Bir kırılırsam içimde toparlayamaz kimse beni. Kamuran Akkor yorum alıyor sırayı. Üstüme düşme benim diyor.

radyomuzu raflardan indirdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Eski şarkılar ne güzel değil mi? Nasıl bir duyguyla yazdınız? Nasıl bir duyguyla yorumladın Kamuran Akkor?

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri ve sıradaki mesajımıza geçelim sevgili dinleyiciler. Hüzün gemileri de limana yavaş yavaş yanaşıyor bu güzel gecede. 23'ten sonra biraz daha fazla yanaşır. Hüzün gemileri de şu şekilde stüdyomuzun penceresinden liman gözüktüğü için orada da limanda gemilerin ışıkları yanıyor. Varsa gemide dinleyenlerimize onlara da selamlar gönderiyoruz. Ben de ismini Hüzün Gemileri koydum. İyi yayınlar Alihan Coşkun canım abisi. En sevdiğim sabırla seni bekliyorum. Günler geçiyor ama sevgim ve özlemim her geçen gün artıyor. Güçlü ol, moralini yüksek tut. İnşallah en kısa zamanda kavuşacağımız günler gelecek. Her zaman kalbimdesin, seni çok seviyorum abisi. Nazlıcan, Nazlıcan'ım şarkısını armağan ediyorum. Ayça her yerde telefon bekliyoruz abisi diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Alihan Coşkun ve sevdikleri için geliyor.

Vefalı dost karanlık günlerde bile sırtını dönmeyen, susarak bile yanında olduğunu hissettiren insandır. O sırada birkaç yazı yazmıştık, paylaşacağız zaman zaman fırsat buldukça sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum Yalçın Coşkun'dan. Bu parça sadece Alihan Coşkun'a armağan olsun. Sabırla, zamanla inşallah beraber olacağız en kısa zamanda diyor Yalçın Coşkun için gidiyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sabır en zor anlarda bile insanı ayakta tutan en sessiz güçtür. Şu an beklemek ağır geliyor olabilir ama sabır sonunda karşılığını mutlaka bulur. Zaman geçtikçe bazı şeyler değişecek ve bugün dayanamadığın anlara bile geriye dönüp farklı bakacaksın. Sadece biraz daha sabret. Her şey yavaş yavaş yerine oturacak kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ateş'e armağan olsun diyor.

Ali Kınık'tan bir şarkımız var sırada. Sevenleriyle buluşturuyoruz hemen sevgili dinleyiciler. Mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipi A14 koğuşunda yatan aslan oğlum Alper Ustabaş, baban dağ gibi arkanda, sen bir yana dünya bir yana oğlum. Baban için dik dur güçlü ol. Kurtlar sofrası şarkısı oğlum Alper'e armağan olsun diyor. Ayrıca Alper'den de kardeşim Alper'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz Ali Kınık yorumunu.

Hasan ve Gali Beykoz sponsorluğunda sevgili dinleyiciler Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. 22.59 saatlerimiz. Yarın gece de cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle beraber olacağız. Nasip olursa inşallah. Bu gece de yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize, gurbetçilerimize, asker kardeşlerimize, mehmetçiklerimize armağan ediyoruz en güzel şarkılarımızı. Ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Karakız'dan kıyamadığı çok özlediği C5'te Resul Dal Bey için seni çok seviyorum ve C5 boşuna armağan ediyorum Rabbime emanet olun. Allah kurtarsın. Ve sıradaki şiiri de armağan ediyorum. Sevdaya fazla güvenme, bir gün alır gider seni. Bugün gülen gözlerinde hasret arar birilerini. Kalbime dokunursan sessizliğim olur sesin. Bir gün beni anlarsan geç olur bazı hisler için. Yıllar usulca geçer, hatıralar kalır geriye. Bir insanı kaybedince anlarsın değerini sende. Üstüme fazla düşme, yorgun bir kalbim var benim. Bir kırılırsam içimde toplayamaz, toplayamaz kimse beni.

yayınlar. Sefa Kaygısız ve Burak Kaygısız kardeşlerime gelsin güzel günler yakında kardeşlerim. Alem bizi minnet etmeyişimizden tanır. Bir gün görmeye değil almaya gireceğiz. O günlere çok az kaldı. Sabredin kardeşlerim. Sizi seven kuzeniniz Murat Coşkuner'den armağan olsun diyor. Sefa Kaygısız ve Burak Kaygısız'a.

8.10 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Sunbabe Gayrimenkul sponsorluğunda. Bazı insanlar vardır, sesi huzur, varlığı güven olur, işte onlara dost denir. Can ulaştırmış mesajını yayınlar tüm radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. Bütün güzel şarkılar emeğinize sağlık diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz bu güzel yorumu.

Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Sabır Allah'ın kuluna verdiği en büyük güçtür. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Hiçbir sıkıntı kalıcı değildir. Her şeyin bir vakti vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Sen sabret ve umudunu kaybetme. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

0: Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Kıslağım, yalnız sen. Yalnız sen olacaksın. Darlayım ey, yaney, yaney. Zordayım ey,
1: yaney. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da yatan sevdiğim adam Umut Demir'i hatırlıyor musun? Beni bana anlatırken binlerce kırmızı gülün arasında açan beyaz bir gülsün benim yüzümde demiştin. Ağzından çıkan cümleleri bırak, heceler bile aklımda. Seni çok seviyorum Umut Demir. Ruhumun sevgine ihtiyacı var. Umut Demir, çok seviliyorsun. Senin için geliyor bu şarkıda.
2: Tutku FM,

Türkçemiz saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. İyi yayınlar. B10 koğuşundan gönül eşim Doğukan Mırık'a gelsin kalbim seninle, dualarım Allah'a emanet. Güzel günler bizimdir. Biz her şeyin üstesinden geliriz. İlle de sen kalbim. Seni emanete ihaneti olmayan Allah'a emanet ediyorum. Yakın zamanda kavuşmak dileğiyle sevdam. Ben aldım şarkısı Armağan olsun Doğukan Mırık'a diyor.

Bazı insanlar vardır, sesi huzur, varlığı güven olur, işte onlara dost denir. Geceye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar, Alihan Coşkun ben, A7 koğuşundaki tüm arkadaşlarım. Hepinize sabır, güç ve moral diliyorum. Zor günler elbet geçer. Önemli olan birbirimize destek olup ayakta kalmak. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde özgürce bir araya geliriz. Biz vazgeçmedikçe kimseye kazanamaz. Söyle parçası armağan olsun. Açı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

yayınlar Karakası ekibi varsanız Tutku FM 105.0. Belki sevmeye geç kaldık, belki hayat bizi çok yordu. Ama insan en çok da yokluğunda anlıyor sevdiğinin değerini. Unutma, aynı gökyüzüne bakıyoruz ve ben hala seni ilk günkü gibi özlüyorum. Keşke sevdiğini dört duvar arasında değil de başımı omzuna koyabildiğim günlerde anlayabilseydin. C5 Resul Dalbey için armağan olsun bu parça diyor Karakız'dan.

23.36 saatlerimiz Sam ve Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında yarın gecede cumartesi gecesinde saat 20.00 itibariyle beraber olacağız nasip olursa. Ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Şu anda geceye dair 3-4 mesajımız var bekleyen. Bir yerine Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan sevdiğim adam Umut Demir'i. Demiri kızdırırlar da derinin üstüne bastırırlar ya, işte o dağdır. Gönül işi irade işi değildir. Ne bir gönüle sevda nakşetmek kolaydır, ne de bir gönülden sevdayı çıkarmak zor. Ama imkan

imkansız değildir. Niyetim sen, duam sen, seni çok seviyorum. Umut Demir. Gönül Dağı türküsü, Armağan Olsun, Çok Seviliyorsun, Umut Demir.

0: Selamlar A20'de olan eşim Bıraşcan Aslan Aşın. Merhaba, biziz. Annenin teyzen Bilge, Nuray, Ayşe, Lina ve Alya, hep beraberiz, oturuyoruz. Keşke sen de olsan aşkım, inşallah o günlerde gelecek bir gün. Seni çok seviyorum. Hep aklımdasın kocam, bugün mektup geldi senden. İyi ki varsın, Allah'a emanet ol. Sıradaki tüm güzel şarkılar eşim Bıraşcan Aslan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yavuz Selim Yıldırım, açıkta B4 koğuşunda yatmakta olan abim Yunus Emre Yıldırım'a çok selam gönderiyorum. Elbet bir gün abim, kapalı A26 koğuşunda yatmakta olan abim Bahri Yıldırım ve kardeşim dostum Mertcan Akgöz'e de çok selam gönderiyorum. Sabır diliyorum, özgür günler yakındır diyorum. Yavuz Selim Yıldırım'dan armağan olsun diyor ve Orhan Gence bayalıyor sırayı.
1: Tanerlesiniz. Tanerlesiniz.

0: Acımıyorsan geçme üstümden. Ben zaten yıkılmış bir duvarım. Ne sözün tutar beni artık, ne de dönsen eski halin, eski halin varım.
1: Tek tesellim kaldı o da hayal.
0: Mert ulaştırmış mesajını, yayınlar diliyorum. Acımıyorsan şarkısını paylaşırsanız sevinirim, tüm radyo dostlarına armağan olsun diyorum Mert'ten.
2: Tutku FM.

Acımıyorsan geçmişimden, ben zaten yıkılmış bir duvarım. Bakma gözlerimdeki suskunluğa, orada biten bir hikayeyim. Gecenin güzel bir dörtlü olsun. Hüzün gemileri de limana yanaştı bu güzel gecede. Kalpten Kalbe programında Sam Evgayrimenkul sponsorluğunda.

İYNR Samsun TTP Kapalı'da yatan sevdiğim adam Umut Demir'i. Bak bu kalbim bir sende titrer, bir sende atar, bir seni sever. Bir sana aşıktır, bir isterim. Niyetim sen, duam sen, seni çok seviyorum. Umut Demir, aşk sana benzer şarkısı, benden sana armağan olsun diyor.

Özgür Dalbey'den Resul Dalbey'e gecenin son mesajı olsun. Kalbimin en sakin yerinde sen varsın. Ne zaman uzaklaşsan içimde bir şey eksiliyor. Sesin bile yetiyor bana dünyayı susturmaya. Seni sevmek en güzel alışkanlığım diyerek mesajını sonlandırıyor. Özgür Dalbey'den Armağan Umut.

Evet, bu parça canım Koray Mert'e oğluma armağan olsun. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Üyüpşen. Samsun Kapalı A22 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Emrah Suzik en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Özgür günler yakındır. Umudunu asla kaybetme. Allah'a emanet ol kardeşim diyor. Üyüpşen için geliyor.

dinleyenlerimize bizden küçük bir mesaj. Emek verildiğini bilmek, verilen her sözü daha kıymetli yapar. Bizleri dinleyen, vakit ayıran, destek olan herkese gönülden teşekkür ederiz. Emek varsa karşılığı da saygıdır. Fel Tayfur'un güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Kanayan Gül Yine Sensiz diyor. Tüm dinleyenlerimize paylaşıyoruz bu güzel yorumu.

0: şarkılarıyla.
1: Allah her zorlukla birlikte bir kolaylık daha yaratır. Şu an yaşadığın günler ağır gelse de hiçbir sıkıntı kalıcı değildir. Her şeyin bir vakti, bir çıkışı vardır. Unutma ki dua kapanmaz, umut tükenmez. Kalbini karartma, içindeki inancı diri tut. Allah sabredenlerle beraberdir ve sabrın sonunda her zaman hayır vardır. İnşallah bu günler de geçecek ve yerine ferahlık verecek. Üzerini ört, hasta olma. Yarın yine seninle beraber radyo başında olacağız. Kurban olduğum, seni kocaman öpüyoruz. Seni çok seviyorum. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a "Kirben Parçası Armağan Olsun" diyor. Emrah Yalçın için geliyor bu güzel yorum.

Taş duvarlar arasında sıkışmış bir ömür gibi sesim yankılanır, dönüp gelir yine bana. Ne kapı açılır ne de umut kolayca çıkar. Ama içimde bir yer hala direnmeye yazar. Bir yanım sus der, bir yanım haykırır geceye. Yorgun düşsem de düşlerim bırakmaz peşimi. Taş duvarlar bilir, ben yine de vazgeçmem. Çünkü her karanlığın bir sabahı vardır içimde. O da geceye dair son yazdığım bir şiir olsun bugüne dair sevgili dinleyiciler. Taş duvarlar, hemen sonrasında şarkımız geliyor Kıraç'tan.

adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Bir gecenin koynuna kaldı adım bende. Konuşmadığım her cümleye battı sessizliğim. Ben seni en çok sustuğum yerden sevdim ve çok orada kaybettim kendimi. Yaralı bir şiir gibi dolaşıyor kalbim. Her dizisi senden, her noktasında eksik bir ben var. Gözlerin bir yangın, içimde sönmeyen. Dokunmadan yakan bir uzaklık kadar ağır. Ben hala aynı yerdeyim. Sen çoktan başka bir hikayeye karışmışsın. Ama bil ki en çok yarayı en çok sevdiğimden aldım ben.

0: Taner'lesiniz.
1: Yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası.

0: sonlara doğru yaklaşıyoruz Kalpten Kalbe programında. Hüzün gemileri de limana yanaştı iyice. Bir kadın tanıdım, sessizliği bile şiir gibiydi. Gözlerinde yarım kalmış hikayeler, sözlerinde saklı bir geçmiş gizliydi. Bir gülüşü vardı insanın içini susturan ve ben en çok o gülüşte kendimi kaybettim. Müslüm Gürses yorumu alıyor sırayı. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu diyor.
1: Tutku FM.

hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali.

0: Benim imtihanım büyük. Ama kimse bilmez içimde nasıl sustuğumu. Gece olur herkes uyur. Ben kendi içime çökerim sessizce. Bir sözün eksikliği bile yakar beni. Bir bakışın yokluğu uzun bir yol gibi uzar. Sanki her şey yerli yerinde ama ben hep bir eksiğim hayatın içinde. Yoruldum demiyorum. Çünkü yorgunluk bile artık bana ağır. Sadece susuyorum. İçimde kor gibi duran şey sönmesin diye benim imtihanım büyük. Ama en çok da içimde taşıdığım yükle. Benim imtihanım çok büyük.
1: Tutku FM.
0: Evet, Kalpten Kalbe programında Ali Kın'ı konuk ediyoruz radyolarınıza. Sevgili dinleyiciler, sonlara doğru bildiğin gibi değil.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

Halika'nın güzel yorumlarından bir tanesi sevgili dinleyiciler. Resul Dalbey'e armağan olsun bu güzel parça dedi. Özgür'den Kalpten Kalbe programında son bir sevgili dinleyiciler kısa bir şiirimiz var ve veda edeceğiz. Önce veda edelim hadi, sonrasında kısa bir şiirimizi okuyalım, ne dersiniz? Bu gecede Kalpten Kalbe duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık mesajlarınızla. Aynı yürekte buluştuk şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vedaları ve de uzun vedaları aslında hiç sevmiyorum. Bir ateşe attın beni, ne söndü o yangın, ne de kül oldum. Sadece içimde sustu her şey ama yanmaya devam ettim sessizce. Bir sözün vardı, tutmadın. Bir bakışın vardı, sildin. Ben ise hep aynı yerde kaldım, içimde yarım, içimde yarım bir yangın gibi. Kime ne anlatılır bilmem ama ben hala o ateşin içindeyim ve en çok da senin yokluğunda yanıyorum. En çok da senin yokluğunda, senin vefasızlığında, senin vefasızlığında.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Arkadaşlar hazır mısınız?
2: Tutku FM. Arabesk yeni başladı. Trafikte, evde, işte. Artık herkesin kulağı Tutku FM'de. Damarsa en damarı. Aşıksan dinlersin. Kralsa en kralı. Efkarlıysan dinlersin. 2000'li yılların en arabesk radyosu. Bugüne kadar dinlediğiniz arabeskleri unutun. Çünkü arabesk yeni başladı. Haksız mıyız? Haksız mıyız?

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

öyle çok sevene bulasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç...